Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Ve saat 10-12 arasındaki birlikteliğimiz başlamış durumda. Bugün sürpriz stüdyo konuklarımız, aynı zamanda da Türkiye'den ünlü bir sanatçımız ve aynı zamanda da ünlü bir organizatörümüz bizim telefon konuğumuz olacak. Ve birazdan bunların isimlerini açıklayacağız.

Günaydın, günaydın sevgili dinleyenler. Yeni bir güne daha birlikte başlamanın keyfiyle buradayız. Güneş biraz nazlı olabilir ama sizin enerjiniz her şeyi aydınlatmaya yeter. Kahvenizi alın, derin bir nefes çekin ve bugün kendiniz için güzel bir şey yapmayı unutmayın. Harika bir gün sizi bekliyor. Frekansınızı mutluluğa ayarlayın. Bizler buradayız. Evet, bugün de çok değerli konuklarım olacak. Birazdan da Türkiye'nin tanınan CEO'larından, Müzik On Air'in kurucularından sevgili Özcan Beylan bizlerle birlikte olacak ve evet, ayrıca bir sanatçımız da bizlerle birlikte olacak. Tuğba Ekinci. Bu güzel sohbeti kaçırmayın diyoruz. Serdar Ortaç kulaklarınızda biz istemezsek diyor. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz ama bugün sürpriz sanatçı konuklarımız da var değerli dinleyicilerimiz. Benim ilk radyoya başlamama neden olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Aslında kendisi astrolog, yazar ve nasıl bu hikaye başladı aslında çok enteresan. İsterseniz kendi ağzından dinleyelim ama birazdan önce konuğumuzu alıyoruz. Çünkü 10.30'da randevumuz var. Sonra konuklarımıza günaydın diyeceğiz. Ondan sonra da sohbetimize devam edeceğiz. Serdar Ortaç kulaklarınızda. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

0: Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, evet bugün magazin programında çok özel bir isim var, Özcan Beylan. Müzik On Air'in CEO'su ile sektörün bilinmeyenlerini konuşacağız. Öncelikle kendisine günaydın diyelim. Hoş geldiniz efendim.
1: Günaydın, merhabalar, hoş bulduk Elif Hanım. Nasılsınız?
0: İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız Özcan Bey?
1: İyiyim ben de, çok teşekkürler. Tüm dinleyicilerimize de selamlarımı iletiyorum. Metropol FM ailesine de çok teşekkür ederim beni konuk olarak ağırladığınız için bugün.
0: Biz de çok mutlu olduk sizi burada ağırlamaktan dolayı. Öncelikle isterseniz Almanya'daki tüm dinleyenlerimiz sizi yakinen tanısınlar isterim. Müzik On Air'in CEO'susunuz ama çok şeyler yapıyorsunuz. İsterseniz kısaca sizden bahsedelim, ne dersiniz?
1: Evet, olur tabii ki. Aslında bir nevi şu an hani konumum itibariyle belki Müzik On Air CEO görevindeyim ama aslında sizinle de bir meslektaşlığımız var. Hatta ben İzmir'de bu işlere ilk girdiğimde, yani ilk radyom olmasa da iki ya da üçüncü radyom Metropol FM'di. İzmir'de Metropol FM vardı.
0: Evet.
1: Evet, öyle bir tesadüfi bir şeyimiz var. Orada yayın yapmıştım. Tabii sonradan kapatıldı o kanal. Tabii siz yıllardır mesela Almanya'da bu işi çok başarılı ve güzel bir şekilde ilerletiyorsunuz. Takdir ediyoruz gerçekten bu çalışmalarınızı da.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Rica ederim, ne demek. Tabii ben radyoculuk geçmişi olan biriyim. Radyo camiasında göreve başladım. Ondan sonra baktım sanatçılarla aram iyi olmaya başladı. Müzik çalışmalarına dahil oldum yavaş yavaş. İşte sanatçılar bu sefer bana işte şarkımı radyolarda nasıl yayınlatırımı sormaya başladı. Sonra bir baktım kendimi radyo PR'cısı olarak, yani radyo promosyon çalışmalarının içinde buldum. Hı hı. Ardından Müzik On Air'ı kurdum ve Müzik On Air'la birlikte aslında çok büyük bir ilme başladı. Çünkü yapılmamış olan müziğin medyasını oluşturduk. Müzik, evet, dünyasından haberler, son dakika gelişmeler, eskiden müzik dergileri vardır. Biz onları aslında online olarak ve anlık gelişmelerle musiconair.com sitesinde öyle bir platform oluşturarak izleyicilere böyle bir içerik sunduk. Bu bayağı ses getirdi. Sanatçılar, yapımcılar, menajerler, yani bayağı bir ilgi göstermeye başlayınca biz bu tabii bu işten nasıl para kazanırız diye düşünerek işte çeşitli PR çalışmaları yaptık. Müzik dergimizi açtık basılı, ardından yapım işine girdik. Müzik yapım ve dağıtım çalışmaları yapıyoruz mesela. Sanatçılara, hı hı, hizmet veriyoruz. Ödül törenlerimiz var, her sene yaptığımız görkemli ödül törenlerimiz oluyor.
0: Evet, ödül törenleri demişken yurt dışındakileri de lütfen almaya çalışın. Bizler evet, çok mutlu oluruz.
1: Tabii tabii, hak ediyorsunuz. Sonuna kadar hak ediyorsunuz. Ben sizde en çok istikrarınızı ve bu başarılı çizginizi çok takdir ediyorum gerçekten.
0: Çok yani teşekkür sayısız, ederiz.
1: Gerçekten hani hiç saydığınızı bilmiyorum ama sayısız programlara imza attınız. Birçok sanatçıyı dinleyicilerle buluşturdunuz. Çok ünlü isimlere buluşturdunuz. Yani kaliteli programlar yapıyorsunuz. O yüzden sizin yayınınızda yer almak benim için gerçekten onur verici bir durum şu anda.
0: Benim için de öyle Özcan Bey. İyi ki programa konuk oldunuz. Çünkü ben sizinle zaten uzun zamandır düşünüyordum böyle bir programda olmayı. En azından müzik camiasında neler var, neler bizi bekliyor. Dinleyicilerimizin merak ettikleri var tabii ki bu arada. Sizin anlatacak o kadar çok şeyiniz var ki, bizim de bilmek istediğimiz tabii ki çok şeyler var.
1: Evet. Yani şimdi sektörde tabii yani çok şeyler de oluyor. Biz bunları zaman zaman sayfamızda yayınlayabileceğimiz kadarını yayınlıyoruz. Mesela şey çok güzel oldu. Blok 3'ün yeni albümü çıktı. Biraz onunla da çalışma fırsatı olduk. Yani albümü çok güzeldi. Bilmiyorum dinleyicilerden tepkiler var mı ya da siz dinlediniz mi? Dinlediğiniz en güzel şarkı hangisiydi bilmiyorum ama böyle 2-3 tane hit potansiyelli şarkısı var albüm içerisinde ve şu an listelerde bayağı bir iyi gidiyor. Onun yanı sıra şimdi yazın gelmesiyle beraber yani Türkiye'nin yıldız isimleri şarkılarını çıkaracak. Gülşen'den Tarkan'a kadar, evet, birçok kişi şarkı yapıyor. Yani yayınları vesaire belli aslında ama tarihleri bekliyoruz işte. Çok yakın zamanda çok güzel isimler, hani şimdi ismini de vermeyeyim sürpriz olsun, şarkılar çıkaracak ve Dünya Kupası başlıyor biliyorsunuz. Dünya Kupası'yla beraber hem şarkılarımız hem Dünya Kupası'nda muhtemel başarımız hepimizi coşkulandıracak. Bu yaz bence çok güzel geçecek. Festivaller, konserler şu ara farkındaysanız arttı.
0: Evet, stadyum evet, konserleri kesinlikle
1: çok fazla yapılıyor. Yani yazın Türkiye'ye gelin, öyle söyleyeyim.
0: Ben zaten haftaya pazartesi Türkiye'deyim. Ben de burada müzikle uğraşıyorum. Burada benim 3 tane çalıştırdığım koro var. Ayrıca sahne alıyorum ve sunuculuk yapıyorum burada. Radyo, televizyon, Alman kanalında da 2 dilli televizyon programı yapıyorum.
1: Maşallah, nasıl yetişiyorsunuz bu kadar bir şey? Helal olsun.
0: Evet, şimdi Van Festivali'ne katılacağız. Korolar Festivali olacak, sanat müziği üzerine. Orada olacağız. Çok ben güzel. De festivalin sunuculuğunu yapacağım. Aynı zamanda da koromuz da sahne alacak orada. TRT sanatçısı Mehmet Özkaya ile birlikte yapıyoruz.
1: Ne kadar güzel. Çok
0: evet.
1: Güzel. Valla bravo.
0: Teşekkür
1: yani
0: ederiz.
1: Van'da değil de biraz daha yakın bir yerde olsaydı gelmek isterdim ama
0: evet,
1: biraz uzak.
0: İstanbul'a geleceğiz kısa. Ondan sonra da tatile, artık tatili hak ettik, şöyle bir ay falan tatil yapacağız. Sevgili Özcan, bugün müzik sektöründe en büyük değişim sizce ne? Ve ayrıca dijital platformlar sanatçıyı özgürleştirdi mi, yoksa daha mı zor bir rekabet yarattı? Bu konularla ilgili bir görüşünüzü almak isterim.
1: Tabii ki rekabet kesinlikle arttı. Neden? Çünkü önceden müzik yapmak bu kadar kolay değildi. Herkes yapamıyordu. Ya parası olacaktı ya daha az üretim yapılıyordu. Aranjörlerden ya da yapımcılardan şarkının işte bitmesi, prodüktörler bekleniyordu. Şu an o ortadan kalktı. Çok daha hızlı üretimler geldi. Hele bir de yapay zeka ile beraber üretim daha da hızlandı. Bununla beraber tabii ki rakip çoğaldı. Hızlı bir dijital dağıtım, hızlı bir tüketim haline geldi. Rap müzik bunu aslında çok iyi başardı. O yüzden de listelerde hep üst sıralarda yer almaya başladı. Çünkü çok hızlı ve kolay üretiyorlardı. Şimdi mesela bir pop şarkı ya da farklı bir tarzda şarkı, işte canlı enstrüman yapalım diyorlar, onu yapalım, bunu yapalım diyorlar. O yüzden biraz daha zor üretiliyor. Fakat rap müzik çok daha rahat, bir beat üzerine konuşarak yapılabilen bir çalışma olduğu için hızlı ürettiler ve hızlı çok fazla yayınladılar. Şimdiki dijital evet, platformlarda şeyi seviyor açıkçası. İstikrarlı bir şekilde çok yayını seviyor. 2 haftada bir, 3 haftada bir yayın yaparsan öne çıkarıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla rapçiler buradan faydalanmış oldu. Hani hep rap müzik yükseldi, neden diyorlar ya, işte asıl bunun nedeni bu. Halbuki rap müzik ya ben rapi de dinlerim. Her tarza kapımız açık. Hem dinlerim hem de çalışmalar da yaparım. Burada mesela Spotify gibi platformlar mesela rap müziği öne çıkardı diye bir şey var ama, algı var ama değil. Rap müzik daha fazla üretildi. Çok fazla şarkı yapıldı.
0: Evet.
1: Yani mesela 100 bin şarkı varsa bugün açın bakın 60-70 bin rap müziktir. Dolayısıyla listeleri daha fazla üstlere çıkmaya başladı. Ama çok güzel mesela Serkan Nişancı, fantezi şarkıdır. Şu an Spotify gibi platformlarda uzun süredir 1 numara, 3 numara, 5 numara oralarda gezdi. Elif Buse Doğan türkü tarzında bir şarkı yaptı. Şu an yine ilk 5'te yer alıyor. Ya demek ki hani sadece rap'i öne çıkarmıyor Spotify gibi listeler.
0: Evet.
1: Doğru şarkı yapıldığı zaman dinleyicinin hoşuna giderse ilerleyebiliyor.
0: Evet. Kesinlikle haklısınız.
1: Bunun yanında şeyi söyleyeyim. Mesela hani rekabet arttı, müzik dünyası nasıl etkilendi dediniz ya.
0: Evet.
1: Yani aslında olumlu bir şekilde etkilendi. Çünkü çok fazla şarkı çıkıyor ve bizim alternatifimiz çoğaldı. Yani bir şarkı, iki şarkıya bağımlı kalmıyoruz. Bir sürü şarkı dinleyebiliyoruz bugün. Ve bu da dinleyici açısından çeşitliliğe neden oldu. Bence güzel bir şey.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu arada magazin dünyası müziği destekliyor mu, yoksa gölgeliyor mu sizce? Ve hit olmak artık gerçekten mümkün mü? Yoksa tamamen algoritma işi mi oldu? Sizce burada da
1: artık
0: görüşlerinizi almak isterim.
1: Şöyle söyleyeyim, çok güzel bir noktaya değindiniz. Artık matematik yapılıyor Elif Hanım. Yani matematik, yani müzik eşittir matematik artık. Sanatçı artık şunu diyor aranjörle çalışırken. Ya benim şu 10-15 saniye TikTok'ta kullanabileceğimiz bir şekilde yapabilir miyiz? Ya da işte radyolara göre, ya şarkıyı radyolar çalmaz, radyolara uyumlu hale getirelim, şu kısımları şöyle değiştirelim gibi matematik yapılıyor artık. Tabii izleyicilerin de beğenisine, dinleyicilerin sevebileceği tarzda içerikler üretip üzerinde oynamaları o algoritmaya göre belirliyorlar, şekillendiriyorlar. Artık çünkü hani şarkılar farkındaysanız 5 dakika, 6 dakika, 4 dakika değil.
0: Evet, çok kısa.
1: 2 dakika, 2,5 dakika çok
0: evet,
1: kısa.
0: Evet.
1: Yani artık dolayısıyla ona göre hazırlanıyor şarkılarda. Magazin tabii ki destekliyor. Magazin, müzik, bunlar hep iç içedir. İşte bu bot haberleri bile aslında o sanatçının güzel bir PR'ına sebep oluyor. Çünkü insanlar ya bu bot yapmış, bir bakayım şarkısına güzel mi değil mi diye bakıyor. İsmi bile hafızalarda kalıyor. Aramalarda bu sefer çok bir kişi çok aranınca bu sefer otomatikman algoritmada öne çıkarıyorlar. Gibi gibi, yani aslında hepsi birbirini tetikliyor. Önceden şeyler vardı, bot sevgililer vardı. Hep örnek veririm bunu.
0: Evet.
1: Sanatçılar işte giderlerdi. Yani biriyle görünelim, sonra da magazine malzeme olalım, haber olalım. Öyle bir bot sevgili şarkım öncesi güzel bir PR yaparım diyordu. Şimdi benzer şeyi işte bu algoritmik çalışmalarla bot, bir nevi yapılan bazı isimler için diyeyim, hepsi tabii ki geçerli değil ama yapılan bot çalışmaları var. Fake dinlenme üretiliyor. O dinlenmeler üzerinde bir tanıtım amaçlı, tanıtım olarak yapıyorlar bunu yani. Yani yapmıyorlar desek yalan söyleriz. Böyle de öne çıkıyorlar işte.
0: Evet. Peki sektörde konuşulmayan ama herkesin bildiği bir gerçek nedir ve bugün müzik piyasasında şişirilmiş başarılar var mıdır?
1: Güzel. Vallahi şişirim. Ya şimdi isim vereceğim olmayacak. Yani çok böyle köşe, ne derler ona yani, ters köşe oldum bu soruda. Çünkü şimdi var, hani yok dersem yalan söylemiş olurum. Ama nasıl isim verelim, o var. Ama rapçilerden de var, popçulardan da var, öyle söyleyeyim.
0: O zaman isim vermeden hepsinde de var diyelim.
1: Evet evet, kesinlikle var. Ya işte dediğim gibi şey var artık. Matematik yapılıyor artık. Ya insanlar hani bu işin PR kısmı başka, bizim yaptığımız kısımla biz gerçekten mesela sanatçıyı radyoya çıkarıyoruz, televizyona çıkarıyoruz, YouTube reklamlarını yönetiyoruz, TikTok fenomenleriyle şarkıyı nasıl öne çıkarız yapıyoruz. Bunlar yapılmalı, bu ayrı bir şey ama yani bot basmak mesela, bu bence biraz da şey gibi geliyor ya, ahlaksızca gibi geliyor yani, fake işler sonuçta. Mesela düşünün ki sizin şarkı öne çıkıyor, bu sefer emek harcayan, yatırım yapan kişinin şarkısı altlarda kalıyor. Ve çok daha güzel şarkısı var ama öne çıkmıyor. Şimdi ona da yapılmış bence büyük bir emek hırsızlığı gibi geliyor bana. Hani mesela şey olarak çıksa, atıyorum yapılan reklamlarla insanların gerçekten severek dinleyerek öne çıkanlara bir şey demiyorum. Tabii ki o ayrı bir konu ama fake işlemlerle, yani yasa dışı yollarla bu işlemlerin yapılması doğru değil tabii ki.
0: Peki yeni çıkan sanatçılara karşı adil bir sistem olduğunu düşünüyor musunuz Özcan Bey?
1: Vallahi ben size şöyle söyleyeyim. Yeni çıkan sanatçılar bence çok daha şanslı. Genelde böyle terzenişte bulunuyorlar ama eskiden hiç bu fırsatlar yoktu. Yeniysen yanmıştın yani. Yok, mümkün değil. Öne nasıl çıkacaksın? O zamanlar işte şimdinin Spotify'ı gibiydi. Kral TV'de şarkın birkaç kez günde dönüyorsa tamam, o zaman meşhur oluyordun. Ama şimdi tabii değişti, her şey değişti. Biraz daha algoritmaya hakim olan, biraz daha şarkılarını yeni nesil kitleye ya da sosyal medyanın diline uygun yapanlar öne çıkıyor. Bunun için de tabii ne oluyor? Yeni isimler öne çıkıyor. Şanslı oluyor, avantajlı oluyor. Ve bunun hani çok örneği var ve her yıl en az yani 50-60 tane yepyeni, hiç duymadığınız ama listeleri alt üst eden isimler ortaya çıkıyor. Onlar için büyük bir fırsat.
0: Evet.
1: Yani değil mi?
0: Evet, kesinlikle doğru. Ve bu arada Türkiye'de müzik sektörü gerçekten büyüyor mu yoksa sadece öyle mi görünüyor?
1: Müzik sektörü Türkiye'de büyüyor ama globale açılamıyoruz bir türlü. Onu kıramadık. Farkındaysanız yani global bir sanatçımız yok. Yani Mısır'dan bugün bir sanatçı global olabiliyor. Fas'taki bir sanatçı olabiliyor. Azerbaycan'daki de olabiliyor. Yani birçok ülkenin, mesela Rusya'da geçen bir konser yapıldı İstanbul'da. İşte gördünüz, stadyum doldu.
0: Evet.
1: Ve hani bu isimler popüler, dünyaca da bilinen isimler haline geliyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki böyle dünyaca ünlü sanatçımız diyebileceğimiz biri bilmiyorum. Hep Tarkan'ı örnek gösterirler ama onun da yeni şarkıları böyle çok popüler olamadı. Hani eski belki 35 yaş üzeri evet popülerliği vardır ama hani yeni nesilde çok göremiyorum onu. 20'li yaşlarda Avrupa şeyde dünya hani Türklerin dışında Tarkan hayranlığını çok göremiyorum açıkçası. O yüzden şey biraz globale açılmamız lazım. Oraya projeler üretmek lazım. Global işbirlikleri lazım benim gözlemlediğim o. Yoksa Türkiye için de gerçekten bence güzel. Streamler yüksek, şeyler, izlenmeler yüksek, çok başarılı işler çıkıyor. Müzik sektörü güzel gidiyor bence. Yani şarkıları zaman zaman eleştiriyoruz, o başka bir şey ama mesela sporda da çok yükseldik. Hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama.
0: Tabii ki hani, fark etmez miyiz?
1: Evet.
0: Fark etmez
1: yani,
0: miyiz?
1: Bir de insanlarda o bilinç oluştu. Herkes çocuğunu bir spor dalına yazdırmak istiyor. Herkes bir müzik koluna yer alsın istiyor. Bir müzik kursuna yazdırıyor. Yani evet. Çok bunu gözlemliyorum. Bu da başarıyı getiriyor. Neden? Çünkü yetenekler artıyor. Bu işle ilgilenenler artıyor. Dolayısıyla spor ve müzikte bir yükselişimiz var çok şükür. İnşallah da düşmez.
0: Evet. Müzik on air liderlik, müzik on air farklı yapan en önemli şey nedir? Özcan Bey, CEO olarak en zor kararınız neydi? Bunu da bilmek isteriz ve yeni nesli müzik platformlarıyla rekabet nasıl şekilleniyor? Bu konularla ilgili de sizin görüşlerinizi almak isteriz.
1: Evet. Yani yeni nesil müzik platformları dediğiniz şeyler mi? Bu Spotify, YouTube, Apple Music gibi dijital müzik mağazaları değil mi? Tabii orada yani YouTube'la Spotify arasında bir rekabet var. Onun dışında Apple ve diğerleri biraz daha abonelik açısından biraz zayıflar. Türkiye'de en geçerli iki müzik platformu var. Onlar YouTube'la Spotify. YouTube müzik daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani insanlar en çok oralardan şarkıları dinliyorlar. Diğer onun dışındakiler biraz zayıf kaldı. İsterdim ki ben Fizi, Mood gibi Türk müzik mağazaların öne çıkmasını ama şu an o rekabetin biraz gerisinde kaldılar. Ya tabii bunun global sonuçları var, yapılan yatırımlar var, yazılımlar var, siyasi sebepler var. Birçok etken olabilir diyebiliriz. Uzun da bir süre herhalde Spotify ile YouTube hani yeni bir platform kurulup çok güçlü bir girişim olmadığı sürece uzun bir süre bu ikisi rekabeti sürdürecek diye düşünüyorum. Yani bizim Müzik On Air olarak ise yapacağımız en zorlu kararlar yaptığımız en zor kararlar şey oluyor, ödül törenleri oluyor. Çünkü biz ödülleri eşe, dosta, akrabaya, hısıma hani öyle bir o tarz bir çalışma yapmıyoruz. Gerçekten o senenin hit olmuş isimlerini jürimiz değerlendiriyor.
0: Sonra doğru işte, olanı yapıyorsunuz.
1: Doğru olanı evet. Yani sonra işte halk oylamasına sunuyoruz, öğrencilere soruyoruz gibi böyle birçok şeyimiz var aslında. Kriterimiz var ve gerçekten o senenin en iyi ve en çok dinlenen şarkıları bizim törenlerde kazananların isimlerine bakarsanız hak vereceksinizdir. Mesela biz en iyi pop erkekte bu sefer Poise'ye ödül verdik. Hı hı. Yani herkes bir şaşırdı. Poise'in ne alakası? Şimdi baktığınız zaman YouTube'da da Spotify'da da bu çocuk gerçekten en çok izlenme elde etmiş ve yeni bir çıkış. Bu kadar kısa sürede bu kadar başarı ve bu kadar çok konser yapmış. Murat Boz'la düeti zaten çok fazla tıklandı biliyorsunuz. Dolayısıyla ona verdik ve hakkı mıydı? Hakkıydı baktığınız zaman. Ya da işte pop kadında Simge aldı. Her yerde gümbür gümbür şarkıları çaldı. Yani hep böyle verdiğimiz ödüller hakkaniyetli bir şekilde yerlerine ulaştı. Bizi zorlayan o oluyor. Neden o oluyor biliyor musunuz? Verirken yaptığımız seçimlerden ziyade ödül alamayan sanatçıların bize yapmış olduğu tepkilerden dolayı. Ya da az önce bahsettiğim işte mesela PR'ını yapıyoruz sanatçının ama o sanatçıya ödül vermiyoruz. Şimdi
0: bu da sizin dürüst çalıştığınızı gösteriyor. Yani
1: kesinlikle hakkaniyet
0: evet.
1: Ya ama şimdi ben tabii ki yani şimdi atıyorum yıl boyunca 5 milyon izlenmesi olmuş. Şarkısı güzel. Tamam, PR'ını biz yapmışızdır. İyi kötü gitmiş ama 50 milyon, 60 milyonluk en az 20 tane şarkı varken ben kalkıp o 5 milyonluk işe ödül verirsem bu sefer hem benim hakkaniyetli, adil durumum ortadan kalkar. Hem de ben bir sonraki ödül törenimi yapamayaz hale gelirim. Yanlış mıyım?
0: Kesinlikle.
1: Yani insanlar haklısınız. Bu sefer güvenini kaybeder.
0: Evet.
1: Ve o yüzden ben o konuda çok hassasım. Yani gerçekten o senenin hak ettiği isimlerine ödülleri veriyorum. Bu beni en çok az önceki sorunuzda zorlayan mıydı? Neydi şey sormuştunuz ya, en böyle
0: şey
1: yoğun
0: olarak, SEO olarak en zor kararınız neydi?
1: En zor karar işte, en zor karar burada oluyor. Onun dışında zaten diğer çalışmalarımız güzel bir şekilde gidiyor. Herkesin memnuniyetli oldu. Bir de tabii İran haberlerde de bazen sorunlar yaşanıyor. Şimdi gündemde olmuş haberler oluyor. Müzik haberleri tabii bu. Biz biraz da magazine de giriyoruz. Ya işte o haberi niye yazdın diye bize bazen serzenişte bulunanlar oluyor, çıkıyor. Ama biz doğruysa, bilgi ve herhangi bir yanlışlık yoksa, ya mesela bu en çok şeyde zorlanmıştık. Bu yasaklı madde operasyonları yapıldı ya Türkiye'de.
0: Evet, evet.
1: Bunlarla ilgili test sonuçları çıkmış. Pozitif çıkmış. Yani girmeyelim yani. Bu sefer girmeyince yanlı görünüyorsunuz. Girince o sanatçı diyor niye girdin, senin yüzünden herkes beni arıyor. Ne yapalım yani, biz şimdi haberciyiz aynı zamanda.
0: Evet.
1: Şimdi oradaki ayrımı da iyi yapmak lazım. Dostluk başka, iş başka.
0: Kesinlikle. Kesinlikle
1: yani.
0: Katılıyorum size. Ben de aynı disiplinde çalışıyorum. O yüzden bence böyle olmak gerekiyor. Sevgili Özcan, bu arada genç girişimcilere ve sanatçılara tek bir tavsiye verirseniz ne olurdu?
1: Hayallerinin peşinden gitsinler. Ben Müzik On Air'ı bir hayal olarak açmıştım. Yani radyoda çalışıyordum. İşte daha sonrasında bir reklam şirketinde çeşitli görevlerde bulunuyordum. Ama bu platformu açtım. İlk açtığımda ismi beğenmeyenler oldu. İşte yani oradan bir şey olmaz diyenler oldu. Buradan nasıl para kazanacaksın diyenler oldu. Aslında ben yapılmamış bir şeyi yapmıştım. Yani çok özgün bir niş bir içerikti. Çok da soru işaretli bir şeydi gerçekten. Hani ama ben ilk 2 sene 3 sene belki hep cebimden harcadım. Fakat bir süre sonra oturdu ve işleri büyüttüm. Ama burada neydi önemli olan? Hayalimden vazgeçmedim. İstikrarımı kaybetmedim ve çok çalıştım. Yani hani bir tane ise hayal kurmak diyebilirim. Ama 3 tane ise istikrarı ve çalışmayı da bırakmayın, pes etmeyin diyebilirim.
0: Evet. Peki bu arada hiç bunu yapmasaydım dediğiniz bir karar oldu mu? Ve sizi en çok motive eden şey neydi? Ve bu yoğun tempoda dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim. Tabii ki mesela verdiğimiz kararlarda ya bunu yapmasaydık daha iyi olur dediğimiz olmuştur. Fakat orada şu var. Ben her verdiğim kararda aldığım her sonuçta bir ders çıkaran birisiyim. Pişmanlık duymuyorum. Bu da benim belki de en güzel özellikleri, kendimde en sevdiğim özelliklerden biridir. Yani pişman olmuyorum. Kaybettim. Olsun. Önüme bakıyorum. Oradan da bir şey öğrendim diyorum ve önüme bakıyorum. Bu çok önemli bir şey. Ve çok oldu tabii. Yani mesela müzik sektörünün bu bir gerçeğidir. Burada da ilk defa açıklamış olayım. Yani müzik sektöründe kazanandan çok kaybeden vardır. O 10 tane proje yaparsın, 7 tanesi tutmaz ama o 3 tanesi senin o 7 tanesini de mağlup eder. Yani bir tane tutturursun ama o bir tane senin hayatını değiştirir. Müzik sektörünün böyle bir yanı var. O yüzden kaybetmeye alışıyorsunuz. Yenilmeye, kaybetmeye. Yani bu kaybetmeden kastım tabii başarısızlık olarak da adlandırılabilir, para kaybı olarak da adlandırılabilir. Çünkü ya sonuçta bir ürün var, o ürünü tanıtıyorsunuz mesela sanatçısınız ama bir garantisi yok ki. Yani kesin ben hit olacağım, sonra milyonlarca lira para kazanacağım diyemezsiniz. 100 bin lira da harcasanız bu böyle, 10 milyon lira harcasanız da bu böyle. Hiçbir zaman hiçbir şekilde garantisi yok. İnsanlar o şarkıyı almadıktan sonra, tutmadıktan sonra ya da sizin sanatçı kimliğinizi beğenmedikten sonra bir yerlere gelemiyorsunuz. Dolayısıyla bu iş biraz böyle riskleri çok olan, kaybetmeyi göze alabilecek kişilerin yapacağı işlerdendir. Yani hem işin sanatçı boyutunda hem bizim medya tarafı hem PR tarafı bu şekilde ilerliyor. Ya da işte ben şarkıların aynı zamanda bazı işlerde prodüktörlüğünü de yapıyorum. Yani şarkının yapımcılığını da yapıyorum.
0: Siz de şarkı
1: yapıyorum.
0: Yapmıştınız onu biliyorum. Siz de...
1: evet. Bir tane yaptım öyle. Yani öylesine yaptığımız bir işti o. Aslında biraz da meslek birliği üyeliği için yapmıştım ama garip tepkiler aldım. Hani güzel tepkiler de aldım. Çok olumsuz eleştiriler de aldım. Ama işte ben seviyorum. Hoşuma gidiyor. O olumsuz eleştirileri de çok sevdim. Çok değer verdim. Bir daha şarkı yapacak olsam çok daha dikkatli adımlar atarım. Çok daha yaptığım o mesela oradaki hataları yapmam. Bana diyorlar işte kaldır o şarkıyı. Mesela ben işte orada mesela o bir pişmanlığım yok. Anlatabiliyor muyum? Orada belki yanlış bir karardı o. Benim bir şarkı yapmamam gerekiyordu. Ama yaptım. Pişman mıyım? Değilim.
0: Evet, ben de iki şarkı çıkardım. Bir tanesi Aşk Mevsimi, TRT sanatçısı Mehmet Özkaya'nın kendi bestesi. Ve bir tane de benim annem için yazdığım bir şarkı var. Son olarak bir iki ay oluyor, onu çıkardım. Annem şarkısı. Evet, onu da dinlemenizi rica ediyorum. Orada da paylaşırsanız sayfalarınızda çok mutlu olurum. Bütün annelere bir teşekkür, bir vefa borcu olarak onu kendime görev bildim ve benim annemi 2,5 sene önce kaybettim. Onun için yazmıştım bu şarkıyı. Tüm anneler için gelsin. Bu arada gerçekten üretmek çok güzel bir şey. Keşke herkes kötülüklerden uzak kalmak için sanata, spora yönelse, çocuklarını yönelse çok daha güzel olacak. Sevgili Özcan Beylan, şimdi o kadar güzel gidiyor ki sohbet, çok daha uzun konuşabilirim ama Tuğba Özay'ı, sizin sanatçınızı bağlayacağım hemen akabetinde. Ve ayrıca siz son olarak benim size sormadığım ama dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir konu varsa hemen onu almak isterim ve ardından da Tuğba Özay'ı bağlayacağım.
1: Tabii ki, yani iyiliklerle çevrelesinler çevrelerine. Yani hem kendileri iyi olsun hem de çevreleri iyi olsun. Çünkü çevreden çok etkileniliyor gerçekten. Sosyal medyanın bu güzel, evet, cebimizi kullanıyoruz ve çok zaman geçiriyoruz. O sosyal medyada gördüğümüz o şaşalı hayatlara çok fazla özenilmemesini tavsiye ediyorum. Her şey o sosyal medyada göründüğü gibi değil. Çünkü herkes kendini orada en güzel haliyle, en mutlu haliyle göstermeye çalışıyor. Ya da dikkat çekmek için yaptıkları bir takım ne yazık ki kötü şeyler de oluyor. O yüzden biraz iyiliklerle çevirelim. Yani biz biraz hoşgörüyü, anlayışı kaybettik. Ben bunlara çok üzülüyorum. Dışarıda mesela bakıyorum, kimsenin birbirine tahammülü kalmamış. En ufak şeyde birbirleriyle tartışmaya giriyorlar. Bir toplu taşımada yani bir kıvılcım bekliyor sanki insanlar. Bir şey dese de, bir ters baksa da, bir kavga etsem gibi. Biraz bunlardan uzaklaşmamız lazım. Ben o eski günlerin o sevecenliğini diyeyim, çok özlüyorum. İnşallah birbirimize karşı hoşgörülü ve saygılı olacağımız günler gelir.
0: İnşallah diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için, harika bir sohbetti. Ama zaman zaman bunu tatilden sonra yapalım böyle. Arada magazin bölümü olarak. Çok mutlu olurum. Harika olur.
1: Tabii ki, ben böyle son dakika gelişmelerini paylaşırım sizlerle.
0: Aynen.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimize, sizlere, Metropol FM ailesine. Kucak dolusu selamlar, sevgiler iletiyorum. Tuğba Hanım'a da benden selamlar bu arada.
0: Hemen söyleyeceğim. Hemen ileteceğim.
1: Tamam, çok sağ olun.
0: Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.
0: Türkiye sevgiler. Siz de bay bay. Evet değerli dinleyicilerimiz, Müzik On Air'un CEO'su Özcan Beylan ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Harika bir sohbet oldu. Kendisini müzik hayatında ve tabii ki yaptığı işlerde başarılarının devamını diliyoruz ki gerçekten güzel işler yapıyorlar Müzik On Air ailesi olarak. Birazdan da Tuğba Özay ile birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Edip Ergün.

0: bakıyorum. Bu ne hay böyle diyorum. Susmuyorum, konuşuyorum.
1: Değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, Tuğba Özay'ın en son çalışması Vallahi de Bilmiyorum şarkısıyla şu anda Radyo Metropol'de. Evet, telefonumuzun diğer ucunda da sanatçımız Tuğba Özay. Hemen kendisine merhaba diyelim, hoş geldiniz sevgili Tuğba Özay.
2: Merhaba Elif Hanım, size ve tüm dinleyicilerimize, ayrıca Metropol Radyo ailesine çok sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada Elif Hanım, duyuyor musunuz beni?
1: Duyuyorum, duyuyorum.
2: Nasıl güzel bir ses tonunuz var öyle dedim. Herhalde TRT'ye bağlandım ben.
1: Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
2: Evet, kendine gibi bir diksiyon. Vallahi tebrik ediyorum. Çok güzel bir diksiyonunuz var. Başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Herkes söyledim ama benim yani hemen böyle dikkatimi çeker bu bazı detaylar. Çok da hoşuma gitti, mutlu oldum, gurur duydum sizinle. Tebrikler, tekrardan iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bizlere sizin gibi çok kıymetli ve değerli sanatçıyı burada ağırlamak. Sevgili Tuğba Özay, harika bir şarkı olmuş öncelikle. Bence yaza damga vuran şarkılardan bir tanesi olmuş. Kimlerle çalıştınız bu şarkıda?
2: Sözler her zaman olduğu gibi bana ait. Müzik İlkay Toktaş. Biz Aray klip yönetmenim Erkan Naz ve başka kimler kaldı ha? Yapım şirketim Seyha Müzik. Ama Elif Hanım, şöyle söyleyeyim, A'dan Z'ye her şeye müdahale eden bir insanım ben. Her şeyle ilgilenirim.
1: Tahmin ediyorum.
2: Evet, çok titizimdir. Yani aranjiye de girerim. İşte şurada şu olsun, burada bu enstrüman olsun. Örneğin yerinde Karadeniz fırtınası esiyor. Bir anda böyle gaydadan geçiyoruz. Ve Kemal Çel gerçekten şarkıyı çok yükseltti. Bunlar benim düşüncelerimdi. Onun dışında şarkıyı aslında şöyle anlatabilirim. Hani vallahi de bilmiyorum açılımı. Bugün ChatGPT'ye de sorduğunuz zaman çok güzel şeyler söylüyor. Son yıllarda yapılmış protest pop müzikler arasında önde. Neden önde? Çünkü son yıllarda zaten bu tarz şarkılar yazılmıyor. Yani dünyadaki kötü gidişatı eleştiren, sistemi eleştiren bir şarkı aklınıza geliyor mu? Benim gelmiyor. ChatGPT'nin de demek ki gelmemiş ki. Bu esasında o kötü gidişatı eleştiren, sisteme karşı duran bir şarkı. Bir protest müzik esasında, söylemiyle. Tabii ilk başta dinleyen anlamayabilir. Önyargılı olabilir. Bana karşı bir önyargısı olabilir. Ama şarkı dinledikçe anlaşılan ve güzelleşen bir şarkı. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri sevenlerimizle buluşturuyorsunuz. Dinleyicilerimizle buluşturuyorsunuz. Ayrıca Müzik On Air ailesi Özcan Bey'e de çok teşekkür ederim.
1: Biraz önce Özcan Bey'le sohbet ettik. Önce o bağlandı. Biraz magazin sektörünü şöyle konuştuk. Size de selamı var bu arada.
2: Sağ olsun. Şu an zaten bizim uzun zamandır radyo PR çalışmalarımızda Özcan Beylerle çalışıyoruz. Onun dışında modacılarımı da anmak istiyorum.
1: Harika kıyafetler bu arada. Siz de yani çok güzelsiniz maşallah.
2: Çok teşekkürler. Ve Eren Aydemir, Luca Artico. İkisi de çok genç yetenekler. Benim böyle bir özelliğim vardır. Bulurum yani o dipteki isimleri, derinlerdeki isimleri bulurum. Ve desteklerim.
1: Çok iyi.
2: İnsana ışık olmuşum. Hala da olmaya devam ediyorum. Ve bu da çok beni mutlu ediyor. Örneğin bir akşam ilk ödülümüzü aldık. Vallahi de bilmiyorum. Yılın daha doğrusu yaza damga vuran, en iyi çıkış yapan şarkı olarak.
1: Bu arada da kutluyorum sizi. Evet.
2: Çok teşekkürler. Ve inanır mısınız Elif Hanım, sahneye çıkan herkes Bana teşekkür etti. Sanki gece benim gecemdi. Sanki tören benim ödül törenimdi. Çünkü herkes şunu söyledi. Tuğba Hanım, bana çok desteğiniz oldu. Tuğba Hanım, işte ilk ödülümü sizin elinizden almıştım. Çok iyi geldi. İşte çok uğurlu geldi. Çok bereketli geldi. Gibi gibi. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani insan sadece kendine ışık olmamalı. Kendini, önce kendini aydınlatacaksın, kendini parlatacaksın ve ışığını ayrıca insanlara da yansıtacaksın. İnsanlar da o ışıktan faydalanabilecek. Böyle böyle herkes parlasın bu hayatta. Hak eden herkes parlamalı diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum.
2: Vallahi de bilmiyorum. Çıkışı da şöyle oldu.
1: Hikayesini de bilmek isteriz. Hangi duygularla yazdınız?
2: Şarkılarımı 2 dakika içinden yazıyorum. Bu yıllardır böyle. Ve 4 yaşında okuma yazma öğrenmiş ve eğitimci bir ailenin, yazar bir babanın kızı olarak çocukluğumdan beri zaten edebiyata çok ilgiliydim. 4 yaşından beri de şiirler yazıyordum. Kompozisyon yarışmalarında şiir yapıyordum. Bunu da işte sanat hayatımda profesyonelliğe döktüm. Bu yola çıkarken söylediğim bir şey vardı. Kendi şarkılarımla çıkacağım dedim. Ve inat ettim. Evet, şu anda kendi şarkılarımla 16 senedir, hatta 18 sene ama ilk albümün çıkışıyla alakalı doğru orantılı olarak 16 senedir kendi şarkılarımla yol alıyorum. Bestelerim de var çokça. Bu şarkı da Şubat ayında, biliyorsunuz Amerika'da çok olaylar patladı, korkunç olaylar, Epstein adası, işte çocuklara yapılan zulümler, işte Türkiye'de yaşananlar, bir yanda Gazze, bir yanda İran savaşı başladı, insanların saçma sapan şeyleri bu kadar böyle önemsemesi, hiç hak etmeyen insanların saçma sapan şarkıların milyonlara ulaşması, daha doğrusu ulaştırılması zorla. Neden zorla? Çünkü birçoğunun fake olduğunu çok iyi biliyoruz biz. Her neyse, yani sistemde çok şeyin yalan olması derken böyle ben bu duygulardan yola çıkarak bu şarkıyı yazdım. Hatta işte ya gece 3'te uyanıyorum, sosyal medyaya giriyorum. Sadece haberleri takip eden bir insanım. Ve haberleri, yani nereye baksam bir şiddet, bir öfke, bir zulüm, bir ölüm. Bunlar beni çıldırtıyordu. Hatta 1,5 ay sosyal medyaya ara vermiştim. Dedim ki bir sosyal medya detoksu yapacağım. Çünkü aşırı etkileniyorum. Bir şey yapamıyor olmak beni çıldırtıyor. İşte gökyüzünde biliyorsunuz iyi bir aktivistimdir, iyi bir mücadeleciyimdir. Yıllardır Gemtre'yle alakalı konuları da dile getiren ve bu konuda da sadece Türkiye'yi değil, dünyada da çok ciddi uyandıran bir insan oldum. Ve çok Türkiye'de de çok ciddi çalışmalar yaptım. Sosyal medyadan herkes bunları takip edebilir. İşte tüm bu kötülüklere tepkisizlik veya tepki gösterenlerin azınlıkta olup işte hani bir sonuç elde edememesi, bunlardan yola çıkarak yazdım şarkıyı. Şeyde, evde alt kata inmiştim, mutfak katına. Bir anda böyle vallahi de bilmiyorum, billahi de bilmiyorum, dünya nereye gidiyor bilmiyorum diye
1: şarkı ortaya çıktı.
2: Kendi kendime bir söylendim. Aa dedim, dur bakayım ben bunu bir şarkı yapar mıyım acaba? O sıralarda da bu C5 ne bir şey var ya.
1: Sanatçı.
2: Arkadaşım, ben sanatçı gözüyle bakmıyorum.
1: Evet, yani rapçi.
2: Yok, rap söyleyenlere asla karşı değilim. Sakın yanlış anlaşılmasın.
1: Karışık okuyor yani raple.
2: Aksine yok, şey, başka bir konuya girmeyelim, dağıtmayalım. Şunu söylemek istiyorum.
1: Evet.
2: Benim şu an bu söylemiş olduğum şarkı da pop rap arası bir şarkıdır.
1: Tabii, tabii.
2: Ama ben şarkıların sözlerini önem veriyorum. Yani havlayan, hırlayan, yani bir şarkı hani neden bu kadar milyonlara dayatıldığını anlayamıyorum.
1: Gençlerin yani, nereye gittiğini görüyoruz. Yani böylelikle gençlerin nereye gittiğini görüyoruz.
2: Şimdi bu ülkede Ceza gibi, işte ne bileyim Sagopa gibi veyahut da yani protest, çünkü rapte genelde bir protest
1: vardı.
2: Rap aslında özgün müziğin farklı versiyonudur. Yani Ahmet Kayalar'ın, Selda Bağcan'ın, İtfak Bayram'ın söylediği o protest söylemleri farklı bir ezgiyle yorumlamaktır. Ben öyle görüyorum.
1: Evet. Kalıcı oluyorsunuz öyle olduğu zaman. Bakın hala Ahmet Kaya şarkıları, Selda Bağcan şarkıları.
2: Şimdi o dönemde Şubat ayı gibi gereksiz bir polemik çıkmıştı basında. Ben kendimi tanımam, adını da iyi bilmem. Yani gerçekten de bilmiyordum. Ve Biri Sana Biri Bana adlı bir yeni bir slow bir şarkım çıkmıştı o dönemde. Onun da sözleri

0: yapıyorlar. Ve Zeki Müren şarkısı söylüyorlardı. Şok oldum. Gerçekten. Ve hatta çocukları tebrik ettik biz. Helal olsun dedik. Yani nereden biliyorsunuz Zeki Müren şarkısını? Tabii bu biraz eğitimle, çocukları yönlendirmekle de alakalı bir durum. Şimdi bu kadar duygulardan uzak şeylerin yapılması, bu kadar gençleri, çocukları etkisi altında bırakacak şiddet söylemlerinin olması bana göre çok doğru değil. Ve sadece şiddet de değil, başka şeylere özendirici sözler çok fazla. Ve bu beni açıkçası rahatsız ediyor. Yoksa burada kimsenin emeğine herhangi bir saygısızlık vesaire içerikli bir söylemde bulunmazlar. Ama şimdi öte yandan bakıyorsun, çok güzel işler yapan insanlar, çok güzel sözler yazan, şarkılar çıkaran insanlar hak ettikleri yerde değil. Bu tipler ne ara çıktı da ne ara bu kadar revaçta oldular? Ben bunu sorgularım. Ben her şeyi sorgulayan bir insanım. Neyse, bu sebepten böyle bir röportaj yapılmıştı. Ben de işte 80'lerin, 90'ların o duygularının farklı olduğunu, öyle şarkılar yapılmalı ki dedim, hani 30 sene sonra da dinlediğinizde sizin hani duygularınıza hitap edecek, düşüncelerinize hitap edecek bir söylemim olmuştu. Sonra ne alakaysa konu bu kişiyle bağdaştırıldı. Hani sanki ben ona laf etmişim ki adı sana hiç değil. O da kalktı, önce bir bana bir cevap vermeye çalıştı ama tabii o kadar yemez bende. Gereksiz böyle boş polemiklere de girmem. Sadece bir söz yazdım, konu kapandı. Evet. Ama benim şarkımın bir yerinde bu ne deyip yapıyoruz, bu ne Oktay şarkı böyle deyip bir havlama sesi var. Aslında evet.
1: Evet, şarkılar yani gerçekten ben şok olmuştum o şarkıyı dinlediğimde. Gençlerin bu kadar bu şarkıya önem vermesi ya da dinlemesi beni şaşırtmıştı gerçekten.
0: Ya evet, hani tamam bak yapılabilir ama ben inanmıyorum aslında gençlerin de bu kadar bu tip şarkılara ilgi gösterdiğini. Çünkü artık Elif Hanım'cığım her şey sahte.
1: Evet,
0: ya,
1: evet.
0: Sistem, çark o kadar farklı dönüyor ki, arka planda o kadar farklı şeyler oluyor ki, ya o kadar parayla satın alınıyor ki bazı şeyler. Ve bu satın almaların ardında da esasında çok farklı bir sistem var. Yani bunları bildiğiniz için, tahmin ettiğiniz için, yıllardır sektör, 32 yıldır sektörde olan bir insan olarak. Tabii ki çok güzel şeyler yapan gençlerimiz de var. Çok güzel şarkılar yazan, rap olsun, pop olsun, arabesk olsun, ne olursa olsun.
1: Tabii ki.
0: Yapan insanlar da var.
1: Evet.
0: Ama bu kadar haksız kazançlara ben şaşırıyorum ya. Velhasıl işte tüm o dönemde ki duygularımdan yola çıkarak, hani sadece bu işte dünyanın kötü gidişatına veya işte Epstein adası veya savaşlar veya Gazze veya Türkiye'de olanlar vesaire, hepsinin totalini düşünerek yazmış olduğum bir şarkı.
1: Evet.
0: Hatta nereye baksam hep bir zulüm, her yerde şiddet, her yerde ölüm. Haydi durma, sen de söyle, bu düzen elbet gitmez böyle. Vallahi de bilmiyorum, billahi de bilmiyorum.
1: Çok güzel, çok güzel sözler, harika. Bir de ben klibi de çok beğendim.
0: En sonunda da, en sonunda bir giderimiz var tabii. Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi, hepinizi.
1: Ne güzel. Evet.
0: Selamlıyorum.
1: Ne güzel. Ne güzel harmanlanmış. Yani klip de ayrıca bu folklörü de eklemeniz klibe ayrıca bir farklı bir renk katmış. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş.
0: Cahide Palazzo'da çektik klibimizi. Ve Cahide ailesi de bugüne dek, yani Şerbetçi ailesi bugüne dek hiçbir klip çekimine izin vermemiş. Gerçekten çok emek verdik. Geçtiğimiz günlerde çok da güzel İstanbul Üsküdar A1 Otel'de çok güzel bir lans.

0: falan gerçekleştirdik. Hem işte sanat, medya camiasında hem iş dünyasından çok sayıda dostlarım yanımda oldu. Çok güzel geçti. Şu anda gidişatımız güzel. Sevenlerime, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Üretmeye devam. Bu arada şimdi önümüzdeki günlerde yeni bir şarkım daha çıkıyor.
1: Öyle mi? O harika.
0: Evet, o şarkının adı Müebbet. Sevgili İlkay Toktaş'a hediye ettim ve o seslendirdi. Muhteşem bir şarkı geliyor, onu söyleyeyim.
1: Heyecanla bekliyoruz.
0: Reklam yapmış olayım çünkü şarkının sözleri de bana ait olduğu için. Yani bu yaz hem hareketli hem duygusal şarkılar Tuğba Zay'dan.
1: Heyecanla bekliyoruz. Ben zaten sanatçıların üretenine sanatçı diyorum. Seslendirenlere de yorumcu diyorum aslında. Gerçek sanatçı üretendir. Yani hem sıfırdan üretmek, işin mutfağında olmak ve onu seslendirmek, bu ayrıca bir kabiliyet ve herkeste olan bir kabiliyet değil. O yüzden sizi gerçekten kutluyorum bu konuda. Sevgili Tuğba Özay, harika bir sohbet. Gerçekten sizinle...
0: Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sizin söylediklerinizle doğru orantılı. Çünkü çok doğru bir şey söylüyorsunuz bana göre. Şimdi yapay zeka çıktığından beri de bu da çok tehlikeli bir durum. Önüne gelen
1: bestekar oldu. Bestekar oldu, evet.
0: Ama ben yapay zeka ile yapılanları da açıkçası ayırt edebiliyorum.
1: Ben de ayırt edebiliyorum.
0: Yani o sözleri dahi ayırt edebiliyorum.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden herkes kendi olsun. Yapay zekaya bu kadar takılırsanız önümüzdeki süreç gerizekalılık olur. O yüzden kendiniz üretin, kendiniz beyninizi çalıştırın, mitokondrileriniz çalışsın. Mitokondrileriniz çalışırsa yüreğinizden, beyninizden geçen duygu ve düşünceleri kaleme alabilirsiniz efendim.
1: Evet.
0: Ama yazmak herkesin harcı bir şey değildir.
1: Kesinlikle
0: o yüzden
1: katılıyorum.
0: Üretmeye devam edeceğiz. Her türlü engelleme, o bu şu ne olursa olsun ilahi adalet şaşmaz. Herkes bir gün gerçekten hak ettiği yerde olur.
1: Ben de Almanya'da müzikle uğraşıyorum uzun yıllardır. Yani 30 yılın üzerinde, öyle söyleyeyim. Sunuculuk yapıyorum. Aynı zamanda müzikle uğraşıyorum. 3 tane koro çalıştırıyorum burada. Festivallere katılıyoruz. Televizyon programı da yapıyorum. İşte iki dilli, Almanca ve Türkçe Alman kanalında. Şunu söylemek istedim. Bu arada ben bir şarkı yazdım annem için. 2 şarkı çıkardım. TRT sanatçısı Mehmet Özkaya bestesini yaptı kendisi. Sözlerini ben yazdım anneme. Yani içinden annem 2,5 yıl önce ALS'den kaybettim. Ve çok ağır bir hastalıktı. Ve çok beni çok üzdü bunu. Bunu tabii ki annemin hep yanında olan ben olduğum için, bu süreci tabii takip eden de ben oldum. Anneme bu şarkıyı yazarken dinletme şansım da olmuştu. Annelere bir vefa, bir teşekkür olarak çıkardım bu şarkıyı. Benim de bir ay oldu çıkalı. Elif Ergün annem şarkısı. Yani üretmek gerçekten çok güzel. İnsanın duygularını kaleme alması çok güzel. O yüzden yapay zeka denildiği vakit ben de fark edebiliyorum ve sesler aynı zaten. Yapay zekanın yaptığı ses tonlamajlarına baktığınızda hemen anlıyorsunuz erkek
0: ses
1: sesi, kadın sesi.
0: Aynı, ses de aynı. Bence sözler de
1: aynı.
0: Esasında çok ben benzetiyorum, bilmiyorum yani, belki de hisle alakalı bir durum, belki de bizler özel insanlarız, o yüzden anlayabiliyoruz, ama ben dediğim gibi ayırt edebiliyorum.
1: Evet, o yüzden sizi kutluyorum bu konuda. Çok teşekkür ederim.
0: Bu arada Elif Hanımcığım, ben de babacığıma bir şarkı yazmıştım. Aynen, Aras güzel. Adlı. O şarkıyı 2024 yazında çıkarmıştım. Onu da bir ara müsait olduğunuzda dinlemenizi, hatta çalmanızı da çok isterim. Araf
1: tabii
0: da
1: ki.
0: Çok güzel. Yani Araf çok güzel bir şarkı. Ama umuyorum hiçbir zaman hiçbirimiz Araf'ta duygular yaşamayız.
1: İnşallah.
0: Çünkü Arap'ta kalmak insanı çok yorar.
1: Evet.
0: Hepinize çok mutlu günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Arapsız günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ve vallahi de bilmiyorum, tüm dinleyicilerimize sorgulamayı, düşünmeyi, aynı zamanda tüm bunları yaparken dans edebilmeyi de versin, onu yaşatsın. Hatta benim çok yakın bir dostum var, bana bir gün dedi ki, şarkıyı dinledikten sonra, Soba dedi, şarkı öyle bir şarkı ki dedi, söverek dans ediyorsun dedi.
1: Evet kesinlikle.
0: Söverek dans edebileceğiniz bir şarkı. Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun Tuğba Özay. Sevgili Tuğba Özay.
0: İnşallah konserlerde görüşmek üzere orada.
1: İnşallah. Hamburg'a bekliyoruz. Benim size sormadığım ama sizin dinleyicilerimize iletmek istediğiniz bir konu varsa tabii ki onu da almak isterim son olarak.
0: Yani şu an gayet güzel bir sohbet oldu. Çok da vaktinizi almak istemem. Şu anda aklıma gelen bir şey yok. Güzel bir sohbet oldu ama çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbetti. Keyifli bir sohbetti bizler için. Katıldığınız için programımıza renk verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi de billahi de. Bilmiyorum diyoruz ama bu şarkı bence herkesin gönüllerine kazınacak gibi görünüyor. Özellikle sözü zaten yeterli.
0: Bu şarkı toplumsal bir çığlık. Bütün basında da böyle geçti zaten. Bu şarkı toplumsal bir çığlık. Benden sonra cesaretlendiler. Böyle şarkılar yazmaya başlayanlar oldu. Dün hatta okudum bir yerde. Birinin şarkısı çıkacakmış yakında. Ben yorum yapmayayım, söylemeyeyim kim olduğunu. Çıkınca zaten duyarsınız herhalde. Ama ben insanlara bu konuda da cesaret verdim işte. Ne güzel.
1: Evet. Bu arada koro arkadaşlarımızdan Gülden Hanım da demiş buradan, Tuğba Hanım da yayına hoş gelmiş, kendisini yıllardır severek takip ederim. Yeni şarkısı hayırlı, dinleyicisi bol olsun. Eskişehir'den selamlar, sevgiler, kolaylıklar diliyorum demiş.
0: Çok selamlar, evet. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Evet, tüm dinleyicilerimiz başarılar diliyor. O zaman şarkının anonsunu sizden alalım sevgili Tuğba Özay.
0: Evet. Değerli Metropol FM dinleyicileri, güzeller güzeli Ergün hanımefendinin programından sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu oldum, kıvanç duydum. Ve şimdi sizleri hem böyle dans edip hem düşündürmeye böyle itecek, sistemi sorgulayacak harika, enerjisi çok yüksek bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Sesleri açın, kendinizi şarkının ritmine bırakın. Tuğba Özay'dan Vallahi de Bilmiyorum, Metropol FM'de sizlerle.
1: Harika, harika bir anons oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sevgiler, selamlar, öpüyorum hepinizi.
1: Türkiye sevgiler, selamlar, başarılar diliyoruz. Hoşça kalın Tuğba Hanım.
0: Hoşça kalın.

0: değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bugün çok özel konuklarım var. Bunlardan bir tanesi sevgili Ali Aytaç. Sevgili Ali, öncelikle hoş geldin.
1: Hoş gördük.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim kardeşim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar oldu görüşmeyeli.
1: Epey oldu. Bir evet. 10-15 yıl olmuştur sanırım.
0: Evet, 10-15 yıl oldu. Sohbetimize devam etmeden önce hemen sevgili Nesrin'e de günaydın diyelim. Nesrin'cim, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, çok teşekkür ederim.
0: Şöyle yaklaşırsan mikrofona daha iyi duyulacak sesin.
2: Günaydın, herkese günaydın. Hoş bulduk.
0: Evet. Sevgili Nesrin, bugün radyoculuk nasıl oluyor? Radyoculuk alanında ona bilgiler vereceğiz. Onu yetiştirmeye çalışacağız. Kendisi İran'dan geliyor ve tabii ki böyle hafif de İran şivesi var. Önümüzdeki günlerde belki onun sesini de burada duyacaksınız. Tekrar hoş geldin Nesrin'ciğim. Evet, oranın mikrofonlarının sesi iyi gelmiyor nedense. Oradaki acaba düğmede bir kısıklık mı var? Evet, orayı açar mısın biraz daha yukarıya doğru? Açarsan daha iyi duyacaksın. Çevirirsen, evet, biraz daha çevirirsen. Evet, tekrar duyalım sesini.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben İranlı olduğum için biraz yani şivem var.
0: O olsun, anlıyoruz seni zaten.
2: Ama Türkçeyi çok seviyorum yani öğrenmeyi. Fazla öğrenmeyi çok seviyorum.
0: Evet. İnşallah daha güzel öğreneceksin. Tekrar aramıza hoş geldin diyoruz. Ve sevgili Ali Aytaç'a bakıyorum hemen. Sevgili Aytaç, Ali Aytaç bugün donanımlı geldi. Ama programımız o kadar doluydu ki bugün çok az bir zaman kaldı. Ama olsun, o az zamana bile biz çok şey sığdırabiliriz, öyle değil mi?
1: Elbette, elbette, tabii ki ben de öyle düşünüyorum.
0: Evet, Ali Aytaç'ı tanımayanlar için şöyle Ali Aytaç'ı önce bir tanısınlar.
1: Ya Ali Aytaç Aydın'da. Hı hı. 35 yıl önce Hamburg'a geldi. Zaten orada üniversiteyi bitirmişti. Yani hep bilgiyle uğraştı. Sonra burada yaşadı 35 yıl, kitap yazdı, radyo programı yaptı, hatırlıyorsan.
0: Şöyle diyelim mi, aslında seninle çok güzel bir anımız var. Sen astrologsun ve astrolojiyi çok da iyi takip edenlerdensin. Astroloji denildiği vakit sen müzik sektörü, aslında koroda, bundan 35 yıl önce şu anda benim yönettiğim koroda, ben o zaman koristim, çok gençtim, en gençlerinden bir tanesiydim, öyle diyelim. Sevgili Handan Kara, mekanı cennet olsun.
1: Eyvallah.
0: Benim hocam, onun sayesinde onun bayrağını almış olmanın, şimdi yürütmenin Almanya'da Türk müziğini genç nesillere aktarmanın keyfini yaşıyorum tabii ki. Biz o dönemlerde ikimiz de aynı koroda korist olarak yer alıyorduk ve sen astrolojiyle uğraşıyordun ve benim o zaman astroloğum olarak yıldıznameme bakmıştım ve çok şaşırmıştın. Demiştin ki muhteşem bir yıldıznamen var.
1: Şimdi sen unuttun belki de, biz ikimiz de aynı gün doğduk. O
0: evet.
1: Kısımda vardı.
0: Evet.
1: Yani beni şaşırtan şeylerden bir tanesi de oydu. Ben 3 Şubat, sen de 3 Şubat'ta doğdun. Yılımızı söylemeyelim. Senin yükselenin boğaydı sanırım. Benimki de balıktı. Şimdi o günlerde sonra radyo programı yapmaya başladım ben Hamburg'da Türkçe. 97-2003
0: yok,
1: arası.
0: Yok, şöyle başladı. Sen unuttun herhalde.
1: Unuttum.
0: Şimdi bir senin o zaman radyo programı yapmak isteği vardı. Ve
1: vardı.
0: Sen Ofne Kanal'a gitmiştin. O dönemlerde yani bundan
1: 33, kaç yıl? 33 yıl var herhalde. Ben yılları unuttum ya da 30.
0: Evet. Şunu söylemiştin. Gidip sen bu kanalda radyo programı yapmak isteğinde bulunmuşsun. Fakat bu programı sana vermemişlerdi o dönemlerde.
1: Yani öyle
0: sonra
1: bir
0: beni beni yana yana aramıştın. Ya bunun yıldıznamesi çok iyiydi.
1: Ama benimki de aynı.
0: Ama herhalde saatler ve şeyler olarak bilmiyorum. Ama sonra sen beni buldun dedi. Dedin ki Elif, dedim, böyle bir projem var, benimle yapmak ister misin ve bu programa müracaat edelim dedin. Ve ben etmiştim ve hemen vermişlerdi.
1: Evet.
0: Hakikaten senin
1: tabii.
0: Astrolojide gördüğün o Yıldızname'deki şans ve bu bende hep var, biliyor musun? Hala var.
1: Bende de var.
0: Sevgili.
1: Şimdi biz aynı gün doğmuşuz. Bende de var. Fark ediyorum. Şimdi yani o zamanlar radyo programı yaptık. Sonra televizyon programları yaptım. Ama sonra dedim ki ben yazılı basına geçeyim.
0: Evet.
1: Yani 99'daki hayalim vardı. İşte dünyanın her yerindeki insanlara sesleneyim. Ne ile seslenebilirim? Roman yazarak dedi kafa.
0: Evet.
1: Sonra ben roman yazmaya başladım 2009'da. Sonra 2010 yılında bu roman yayınlandı. Hemen Almanca, ben Türkçe yazdım ana dilimde, daha akıcı. Gerçi Almanca'yı hemen çevirttim. Hatta Almanca sesli kitabı da oldu. Rena Larf çevirdi. Bunu radyoda yayınlandı Hamburg'da. Ondan sonra bir ara verdim ben. Tekrar kitabı şimdi ele aldık. Amazon'da yayınlandı. 3-4 gün oldu. İngilizcesi yayınlandı.
0: Harika.
1: Tabii Almancası yayınlandı. Süper. Sen kapağı gördün mü bilmiyorum ama kapakta müthiş. Şimdi evet, zaten
0: Amazon'daki kapağı çok beğendim. Kapak ile neyi anlatmak istediniz mesela? Çok merak ettim. Orada neyi anlatmak istiyorum?
1: Roman kahramanı Almira Hamburg'da yaşıyor. Kariyeri yapmış. Parası pulu var. Saygın bir insan. Fakat yine aradığı bir şey var. Ben kimim? Neyim? Beden miyim? Bedensem dedem gitti öbür tarafa. Nasıl bir yapayım? Derken kendini sorgulamasıyla Tuğba Özay'ın dediği gibi kendi içsel yolculuğuna gidiyor, millete gidiyor. Miletos, Ege bölgesine. Ama oraya gittiğinin farkında değil. Bir şok, bir olayla gidiyor. Orada bilgelerle beraber oluyor. Sohbet ederek bir saniyede, yani biraz film gibi bir şey yani. Bir saniyede 2500 yıl evveline gidiyor ve orada 20 yıl yaşıyor. Yine bir saniye. Geri döndüğünde yine markette. Yani sorgulamaları onu şunu fark etti. Aslında hepimiz biriz. Birbirimizden ayrı görünmüyoruz. Parçalar halinde değiliz.
0: Evet.
1: Şuna benziyor. Sen bir damlasın. Okyanusa karıştığın zaman damlalığın, yani egon kalıyor mu?
0: Kalmıyor.
1: Deniz oluyorsun, okyanus oluyorsun. Aslında bunu ben böyle maceralı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İtalyanca'ya da çevrildi bu. Ama o yayınlanmadı henüz. Böyle gidiyor yani, o Hamburg Ege bölgesi trafiği var. Bilgelik var. Benim mesela kitabımda kötü yoktur.
0: Sen kötü değilsin ki, kötüyü anlatamazsın ki zaten.
1: Kötü niye yoktur? Kötü varsa kötü cehalettir, bilgisizliktir. Yani aslında benim, bilmiyorum böyle bir roman yazan oldu mu? Yani ama yazamadım ben kötüyü. Elim kötüyü yazmaya el vermedi. Dedim ki benim kitabımda kötü yok. Varsa bir cehalet var. O yüzden bu konuya değinmedim. Böyle gidiyor. Şimdi yani yeni yayınlandı bu. 3-4 evet, gün oldu Amazon'da. Keyifliyim yani.
0: Evet. Peki kitabın girişinden bahsedebilir misin? Okur musun ya da bak, kısa bir bölüm?
1: Evet, okuyayım. Çok kısa. Güneş gökdelenlerin arasında kaybolurken binaları turuncuya boyamıştı. Gökyüzü lale tarlası gibi doyumsuz bir güzellikteydi. Elbe nehrine demir atmış gemilerin konaklarına, gemilerin direklerini konaklayan kuşlar. Ev ile iş arasında mekik dokurken şehir insanı neleri kaçırmıştı? Neyi arar olmuştu ufukta? Almira'nın gözü duvardaki saate kaldı. İş dünyasının kozmopolit karmaşasından çıkmasına bir saatten az zamanı kalmıştı. Günün büyük bölümünü ofisinde geçirirdi. Yorgunluğunu azaltmak, nefes almak için ofisinin penceresinden seyredalardı. İnsanları seyretmesi ona kendine gelmesinde yardımcı olurdu. Almira, daha işim bitmedi mi, çıkmıyor muyuz dedi Maria. Ben bir süre daha kalmak istiyorum. Yapılması gereken işlerim var. Ama biz her geceki barda olacağız. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Görüşürüz. Pencereden bakarken caddeden karşıdan karşıya geçmek için bekleyen insanları, sokak müzisyenlerini gördü. Köpek bakıcılarını gördü. Bir zamanlar şehrin temposu Almira'nın tutkusuydu. Güneşten önce uyanır, içtiği sert kahve onu kendine getirirdi. Şimdi bu kadarlık giriş yeter.
0: Evet.
1: Şu açıdan Almira normal hayat sürerken kendini sorgulamaları başlıyor. İşte o kapakta da görüyorsun, kırmızı bir mantosuyla aynada kendini gördüğünde sen yıllar sonra da mı böyle görüneceksin diye o sorgulamaları yoğunlaştıkça bir seyahate başlıyor. İşte Ege'ye götürdüm çünkü ben de Ege'liyim. Hı hı. Tarihi yerler, Milotos, Afrodisyas, oralarda bilgeler var. Sande var, mesela Daver var, bilgelerle oturuyor kalkıyor. Oradan bazı gerçekleri öğreniyor. Hani biz gece yattığımızda rüya görürüz. Rüyada çok şeyler yaşarız. Ama uyandığımızda bir saniye gibidir. Hani o dünyayla hayatın rüya gibi olma halini fark etmeye başlıyor Almira.
0: Evet. Ege'liyim dedim. Biz Denizli'de bir tiyatrolar festivaline katılmıştık. Göç hikayesini dans performansıyla Almanya'ya Türklerin gelişini ve burada yaşayışını ve neler yaşadıklarını müzikal anlatımla, sanat, vücut diliyle Denizli'de sergilemiştik. Çok büyük ses getirmişti. Aa, Almanya
1: çok
0: olarak.
1: Çok güzel.
0: Rahmetli sevgili Telat Yurtsever bunu kaleme almıştı. Mekanı cennet olsun ve o öyle, ben bir Denizli'yi bütün arkadaşlarla birlikte, Olgaylarla birlikte tabii ki sahnelenmişti bu. Sevgili Olga'ya, Serap Sadağ'a da buradan sevgiler, selamlar olsun, tiyatro istasyonuna birlikte. Böyle bir maceramız olmuştu, evet, Denizli'yle
1: alakalı. Çok güzel olmuş
0: çok
1: yani.
0: Çok güzel de ses getirmişti. Bu arada sanırım şimdi biraz önce bahsettin zaten, İngilizcesi var, İtalyancası var kitabın. Peki bunların İtalyanca ve bunun çevrilmesi süreci nasıl oldu, nedir?
1: Şimdi
0: nasıl yaptın?
1: Çok ilginç şeyler oluyor biliyorsun. Ya İtalyanca'ya çevrilsin istedim. Çünkü İtalya...
0: Neden İtalyanca'ya çevrilsin?
1: Ya İtalya'da felsefe yüksektir biliyorsun. Hı hı. Roma'da filan.
0: Evet.
1: Ben öyle düşünürken hayallerimin peşinde koşan bir insanım. Yani ben hep şunu hayal etmişim eskiden beri. Yani yaşlı bir kadın, yalnız, hı hı, yaşayan bir insan ya da erkek. Biliyorsun Avrupa'da çok bu meşhur.
0: Evet.
1: Yatarken, uyurken benimle sohbet etsin diye yazdım bu kitabı. Gerçekten bu hayal oldu. Bak şimdi, hı-hı, Alman, biraz sonra yayından sonra Alman var, 85 yaşında Gisela, onun, hı-hı, yanına gideceğim. Sesli kitabı Almancasını o dinledi. Hı-hı. Yani onun görüntüleri de var elimde. Yani memnun oldu, böyle çakılı kaldı.
0: Evet.
1: Benim açtığım şey çakılı kaldı. Hayallerim oldu. İtalyanca çevirmeni nasıl buldum? O da ilginç. Devrim Hanım, İzmirli bir hanım çıktı. Hı hı. Hatta benim memleketlim çıktı. Yani bayağı bir uzun, bu çevir 2011 yılında çevrildi bu. Uzun diyaloglar oldu. Sonra, hı hı, bizim ilçeye de gelip gittiğini, bizim oradaki tanıdıkları da tanıdığını gördüm. Hı hı. Kocası İtalyanmış, o gazeteci meşhur. O çevirdi. Yani okudu önce. Okuduğu zaman şunu söyledi. O bir balık burcuydu. Ruhuyla hissetti. Şunu söyledi, çok ilginç. Girişi dedi, kitabın, romanın girişi çok soft dedi. Hı hı. İçerisi hartlaşıyor dedi ortalarında. İtalya bunu okumalı dedi. Hı hı. Ben o zaman dedim ki tamam, ben bunu başardım. Ama en zor kısmı da tanıtım. Yazmak, evet, en kolayı.
0: Evet.
1: Sen de biliyorsun.
0: Tabii. Biz radyocu olarak bunları zaten o kadar çok sanatçıyı buluşturuyorum. Ve en önemlisi ne biliyor musun sevgili Ali Aytaç? En önemlisi, radyolar bu konuda çok başarılı.
1: Çok,
0: tanıtım
1: çok
0: anlamında. O yüzden şimdi o kadar çok konuşulacak aslında şey var. Vakit de daralıyor. Ama zaten biz şimdi mecburen festivale katılmak zorundayız. Türkiye'ye uçuyoruz. Ve seninle bu radyoculuğa başladığımız dönemlerden hatırlarsın ki birlikte yayınlar yapmıştık. Ben de iş hayatımda olduğumdan dolayı çok, çok uzun süre kalamamıştım. Sen de sonra kitaba yöneldin. Öylelikle zaten radyoculuktan çıkmıştın. Fakat diyorum ki ben, sen bizi temsilen burada, bizim olmadığımız süre içerisinde Nesrin'le beraber bu radyo günlerimizde hem şarkılarımızı dinleyenlerimize armağan ederken hem de senin yazdığın o güzel eserlerden bahsedersin. Ama en önemlisi, dinleyicilerimizin dinleyicilerimizin en merak ettikleri şeyler ne biliyor musun? Astroloji, yani yıldızname. Bence her hafta bir tane birisini yıldıznamesini ele alarak ne bileyim bu hafta kova, öbür hafta balık. Böyle
1: şimdi
0: devam
1: şöyle olur, şöyle olur Elifçim, ben şuna inanıyorum. Testide ne varsa o dökülür.
0: Evet.
1: Benim testimde astrolojide var.
0: Evet.
1: Edebiyatta var. Yani illaki o testtekileri dökeriz.
0: Tabii.
1: Doğum saatlerini, dakikalarını bilen arkadaşların horoskoplarını yorumlayabilirim. Yani bir tanesini en azından yorumlarız. Ama doğum dakikasını dahi bilmeleri gerekir.
0: Evet. Dakika, saat ve doğum tarihiniz çok önemli. 43-25-0-46 telefon numarasından arayabilirsiniz. Ya da tabii ki mesaj atabilirsiniz. Biz önümüzdeki günlerde mesajları Ali Bey de Nesrin de buradan verirler sizlere telefonların mesajını. Ondan sonra siz o telefon numarasına doğum tarihinizi her şeyi atarsanız Ali Aytaş da sizlere yorumlar. Yani gerçekten harika yorumluyor. Benimle alakalı yaptığı yorum araştırmıştı o zaman. Demiştin ki 1 milyonda kaçtan bir tanesi olabilir bu kadar iyi bir yıldız namesi olan.
1: Şimdi sen öğleye doğru doğmuştun sanırım.
0: Evet,
1: doğru mu?
0: Evet.
1: Yükselen boğa.
0: 12.
1: Ablamın 12. yükseleni de boğa. O kadar birbirinize benziyorsunuz ki inanamazsın. Yani senin o eski versiyonun ablamın da kendi boğa, yükseleni boğa. Yani astroloji bir kez daha görüyorum burada değerini, anlamını. Ama biliyorsunuz İdris Nebi'ye de bir gecede astroloji unutturuldu. Çünkü bu konular yani sadece astrolojiyle de devam etmiyor. Bunun devamı var, öğrenme var, daha başka bir ilimler var.
0: Tabii tabii.
1: O yüzden tabii. Ben kesinliğini görüyorum. Senin haritan o zaman, şimdi biz aynı günde doğduğumuz için ilginç, yani ben hala şaşırıyorum. Biraz önce sen annen hangi hastalıktan vefat etti dedin?
0: ALS.
1: Benim babam hangi hastalıktan vefat etti?
0: ALS.
1: Ya. Yani evet. Bu kadar olur. Yani ben şaşırdım. Şaşırdım, şoktayım.
0: Evet.
1: Böyle işte, yani aynı gün doğan çocukların saatler bilen farklı olmasına rağmen bazı benzer
0: yanları olabiliyor.
1: Tabii bunu kitabımda pek yer vermedim, romanda astrolojiye, ama yine bir mısır gülünün açışı var orada. 12 yılda bir açıyor ve müthiş kokuyor. Onu koktuğu anda mesela Jüpiter ve Venüs. Aa bak bugün, hani dün diyorlardı işte, hatta benim kızım da bana yazmış, baba bugün ne olacak filan diye. Evet. Dua mı edelim filan diye. 13 yaşında kızım var. Kızım dedim, bak bir astroloğun kızı olarak bu soruyu bana sorma. Çünkü Venüs ve Jüpiter kavuşumu vardı dün. Ama o bir haftadır var zaten o kavuşum. Genelde güzel şeyler olur, meleki şeyler olur, ruhani şeyler olur. Yani dualar kabul olur derler, ama ben de diyorum ki senin duan zaten yaptığın şeydir.
0: Evet.
1: Neyle uğraşıyorsan, bir gün çiftçi tohum ekmemiş, dua etmiş. O tohum çıkar mı? O buğday çıkar mı? Onun için bizim dualarımız, uğraşlarımız oluyor, bakışımız oluyor, çabamız oluyor. Onun için kızım sen çaba sarf et dedim.
0: Evet.
1: Yani böyle bu. Yani o gezegen haricinde bütün gezegenlerin kendi görünümleri var. Farklı noktalara gidiyor. Yani sadece o güne, o saate ait değil o.
0: Evet. O zaman ne diyelim? Pazar günü Mustafa ile birlikte
1: saat
0: buradasınız.
1: Kaçta?
0: Saat 9 ile 11 arası.
1: Almanya saati. Evet. Tamam Mustafa. Sen yoksun.
0: Ben yokum. Ben bugün arkadaşları, burada tüm dinleyenlerimize şimdilik sezonu kapatıyorum ve pazar günü de olmayacağım. Pazartesi günü de zaten uçuyoruz. Festivale gideceğiz, Türkiye'ye. Müzik festivaline. Bu arada şunu da bildirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum Ali Aytaç. Pazar günü devam edeceksiniz bütün konulara.
1: Hiç endişen için olmasın. Görevi devralıyoruz.
0: Evet.
1: Buradayım ve dinleyenlerimizle yine eski tadı çıkarmaya çalışacağız.
0: Harika. Buna eminim. Sevgili Nesrin de bütün teknik olaylarını, müzik olaylarını burada yürütecek. Zaman zaman da şarkıların anonsunu yapacak. Şarkı anonsları Nesrin'e ait ve günün güncel bütün soruları cevaplama ve hikayeleri sana ait olacak.
1: Teşekkür ederim. Eyvallah.
0: Evet. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Sevgili Nesrin, çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
2: Ben çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, mikrofon, masa mikrofonumuzun sesi maalesef çok iyi çıkmıyor. Ama burada sonra iki mikrofonda olduğunuzda sesleriniz çok daha duyulacak. Evet, çok teşekkür ederiz. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Önümüzdeki pazar günü tekrar burada olacak arkadaşlarımız. Mustafa da burada olacak ve tabii ki pazartesinden itibaren sadece Ali Bey ile Nesrin burada olacak. Ve Nurgül Hanım geçen haftadan istemiş Gesi Bağları'nı. Biz kapanış şarkımız olarak da Gesi Bağları'nı sevgili Nurgül Hanım'a yolluyoruz. Ve tüm sevdiklerine gelsin. Burada günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Hamburg Lübeck'ten selamlar. Sizden annemin ve tüm sevenleri için Kayseri Gesi Bağları istiyoruz. Teşekkür ediyorum hepinize demiş. Biz de tabii ki bu isteği üzerine Gesi Bağları'yla programımızı kapatıyoruz sevgili dinleyiciler. Tekrar bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinize harika bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Cuma günü Lübeck'te konserimiz var. Buntekude saat 6'da başlıyor. Aynı Reise durch die Türkei. Türkiye'mizin yörelerini gezeceğiz. Hem yörelerimizin hikayesini, yörelerimizin şarkılarını ve Almanca sunumu olacak. Almanları 7 bölgemizin bölgemizi tanıtırken şarkılarını ve arkada filmleri, slaytlarını, şehirleri tanıtarak böyle güzel bir konsept Hamburg'da sunmuştuk. Ve şimdi ikinci durağımız Lübeck olacak. İnşallah izinden sonra da tekrar başka şehirlerde turneye çıkacağız bu projeyle. Bizden ayrılmayın diyoruz. Lübeck'e vaktiniz olursa gelin. Buntekude saat 6'da başlayacak konserimiz. Buntekude'un adresine baktığınızda direkt zaten oradan şey yapabilirsiniz. Hemen ben isterseniz vereyim adresi de. Böylelikle nerede olduğunu da eğer bizimle birlikte olmak istiyorsanız hemen adresleri de lütfen not alın. Cuma günü saat 18'de başlıyor. 17.30'da içeri alacağız değerli dinleyicilerimiz. Korvetenstraße 64A, tekrarlıyorum, Korvetenstraße 64A 23558 Lübeck Buntekude olacak değerli dinleyicilerimiz. Hamburg ve Lübeck korosu olarak aynı Reise durch die Türkei, Türkiye'nin 7 eyaletine dolaşarak hem filmlerini, şehirleri tanıyacağız hem de o güzel eserleri hep birlikte dinleyeceğiz. Sevgili Ali, çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Bundan sonra hep burada görüşmek üzere.
0: İnşallah diyoruz. Evet, sevgili Nesrin de çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mustafa, sana da çok teşekkür ediyorum. Son olarak sen ne söylemek istersin dinleyicilerimize?
3: Evet, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. 2 saatlik zaman diliminde birlikteydik. Tabii ki bugün yoğun istekler oldu. İstek şarkılarına yer veremediğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız lütfen bizleri bağışlasınlar. Bizler pazar günü bunları telafi edelim. Ne diyoruz? Bugündeki yayınımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve tabii ki Radyo Metropol'de kalın. Hoşça kalın efendim.
0: Evet, ben izin ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıklı kalın. Güzel konularla birlikte tekrar sizlerle birlikte olacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Ve sizlerle Ali, Aytaç ve Nesrin sizlerle birlikte olacaklar. Son olarak sen de bir şey söylemek ister misin Neslihan? Nesrin. Ben de Neslihan diyorum Nesrinciğim.
4: Ben de seve seve bir hafta birkaç gün beraber olacağım Ali Bey'le. İnşallah ki iyi yönetiriz yani.
0: Evet. Çok güzel teşekkür yapacağınıza ederim. İnanıyorum. Önemli olan dinleyicilerimizin güzel şarkılarını, isteklerini yerine getirmek ve onun dışında zaten Ali sanıyorum programı güzel dolduracak elindeki kitapları ve astrolojide bilgileriyle birlikte insanlar onu heyecanla dinleyeceklerdir. Evet, hoşça kalın diyoruz Gezi Bağları.